0: Se pana pala pil, ki pal feza fomba se e ai, boche beni mako,
1: boche beni,
0: badade, boche beni mako,
2: boche beni mako.
0: Oi, sen sana mti, boche beni, boche beni mako,
1: boche beni.
0: La, omega, anali.